0: tabii çapkına böyle acemice laflar yakışmıyor.
1: It's Fritz, best music. Oriental Pop mit Ergi Ergün.